şasku nyopetçinin vahdiyodu. Nakhbara bukun modinak sanku Yusufa wa ila sen bay bukun mwenye bu Yusufa dindi wadukun. Maintenant,

bu Yakub'u aleyhisselam neden vuruyorum bu ben günahı cengurmi çok mu sorun gurmi vuruyorum